artık sazın bağrım olur. Kimsenin bilmediği bir ağrım, gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır, seni alır kullanır. Santim santim çürürsün.

0: hiçbir sözü kaldıramazsın.
1: Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam tutar, sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

koydun kendi üstüne. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

yaşadım ben gördüm yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni benden başka kimse yazamaz. Beni benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kavrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme. Beni benden başka kimse yakamaz. Beni benden başka kimse yakamaz. Kimse yakamaz. Yakamaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215. 0530 036 8215. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Hazreti'de üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Varşova Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlandı. Türk F-16 savaş uçakları uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti ve güvenlik önlemleri alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerini zamlı tarife ile güncelledi. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri 995 liradan 1170 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de artış oldu. Pamukkale ilçesinde alacak verecek kavgası silahlı kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki Bilal Erten'i hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, petrol yaptırımlarının kalkmasıyla petrolü %20 daha pahalı sattıklarını ve 10-12 günde 40 milyon varilin üzerinde ihracat yaptıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını, 9.277 koruyucu ailenin çocuklara umut ve sevgi sunduğunu açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, Mbappe ve Barcola'nın golleriyle İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. İsveç turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel için teklifini 7 milyondan 9 milyon euroya yükseltti. Alman ekibi olumlu yaklaşırken transferde anlaşma yakın görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapmayacağını açıkladı. 2026-2027 sezonunda kural aynen uygulanacak, yaş kriteri zorunlu tutulacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altın ise 6029 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de gökyüzü genellikle açık seyredecek. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
4: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü?
5: Yemekler neydi öyle?
4: Sorma Ayşe.
5: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
4: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
6: Kim yapmış acaba?
7: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji uzmanları Temmuz'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtiyor. İkinci sıcak hava dalgası özellikle batı bölgelerini etkilerken nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar artacak ve kırmızı alarm verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yaptı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri 995 liradan 1170 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de artış oldu. Sahte altınlar rengi, ölçüsü ve ağırlığıyla gerçek altına çok benziyor. Bu durum vatandaşları ve kuyumcuları zor durumda bırakıyor. İstanbul'daki bazı kuyumcular sahte altını tespit eden makineler kullanarak önlem alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yaparak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım paylarını güncelledi. Aile hekimi sevkinde katılım payı %50 indirimle uygulanacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası 38. olağan kurultayda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasının 6. duruşması bugün görülüyor. 12 sanık oylamaya hile karıştırmakla suçlanıyor, Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, Mbappe ve Barcola'nın golleriyle İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. İsveç turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel için teklifini 7 milyondan 9 milyon euroya yükseltti. Alman ekibi olumlu yaklaşırken transferde anlaşma yakın görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapmayacağını açıkladı. 2026-2027 sezonunda kural aynen uygulanacak, yaş kriteri zorunlu tutulacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altın ise 6029 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de gökyüzü genellikle açık seyredecek. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra, Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
6: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ÖSYM, 2026 YKS alan yeterlilik testlerinde matematikte bir sorunun cevabını değiştirdi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler testinde bir soruyu iptal etti. Puanlama iptal edilen sorular dikkate alınarak yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara Mahkemesi'nde görülüyor ve duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi. Çankırı'da Abbas Alataş evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leyleklerin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Uzun yol kat eden leyleklerin misafir olduğunu belirten Alataş onları kurtaramadığı için üzgün. Emekli bankacı Dinçerka 35 yıllık birikimi olan 1758 Cumhuriyet altınlı telefon dolandırıcılarına teslim etti. Dolandırıcılar kendisini hipnotize ederek altınları sokakta teslim aldırdı. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Planlı alanlar imar yönetmeliği değişikliğiyle asansör zorunluluğu, süs havuzu tanımı, emsal hesabı ve ofis konut dönüşümü gibi yeni kurallar getirildi. Müstakil evlere asansör yapılabilecek, bahçe kullanımı için yeni haklar tanındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i transfer listesine aldı. Takas formülü ve yabancı kontenjanı gündemde. Beşiktaş Inter'den kiraladığı Christian Aslani'ye veda etti. Orta saha oyuncusu 17 maçta 2 gol ve 2 asist yaparak takıma katkı sağladı. Trabzonspor transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i dahil ederek 4 takviye yaptı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6051 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de gökyüzü genellikle açık seyredecek. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

dert etme kendini, inim inim inleme, sus bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni, ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de. Biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba?
3: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
0: Reklamları dinlediniz.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Emekli bankacı Dinçer K, 35 yıllık birikimi olan 1758 Cumhuriyet altınını telefon dolandırıcılarına hipnotize edilerek teslim etti. Polis ekipleri şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi, soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara Mahkemesi'nde görülüyor ve duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi. Planlı alanlar imar yönetmeliği değişikliğiyle asansör zorunluluğu, süs havuzu tanımı, emsal hesabı ve ofis konut dönüşümü gibi yeni kurallar getirildi. Müstakil evlere asansör yapılabilecek, bahçe kullanımı için haklar tanındı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür yapan kuaför Derya Gündoğdu, evden çıktıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı, şüpheli eylem bulunmadı, otopsi yapıldı. Depozito yönetim sistemi 1 Temmuz 2026'da Türkiye genelinde devreye girdi. Şişeleri cihazlara atanlara her şişe için 1 lira verilecek. Sistem, yılda 25 milyar ambalaj toplayarak ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlayacak.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i transfer listesine aldı. Takas formülü ve yabancı kontenjanı gündemde. Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Christian Aslani'ye veda etti. Orta saha oyuncusu 17 maçta 2 gol ve 2 asist yaparak takıma katkı sağladı. Trabzonspor transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i dahil ederek 4 takviye yaptı.
0: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6051 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava batı, orta ve doğu kesimlerde az bulutlu ve açık olacak. Samsun'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Amasya'da yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 34 dereceyi gösterecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

sevgi katın, silahlara güller takın, kurşun değil çiçek atın. Bebelerin günahı ne, çocukların günahı ne, anaların günahı ne,

gece mahkum eden yokluğum şahit. Kapımda

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Bay Samet Restoran. Güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark. Lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş.

Bir çakmağın sesindeki kayboluş, bir damla benzindeki koku, fitilin ucunda tutuşan ellerin, çakmak taşındaki ilk kıvılcım, kavrulan yüreğimin kökü, yanan bütün bedenim, sitemim sanadır yar. Kayboluş bir çakmağın sesinde, baş döndüren kokuda başlıyor, yok olmuş. Sitemim sanadır yar. Tütün kokusu sarmış yüreğimin bütün odalarını. Nikotin iki yandan kuşatmış parmaklarımın arasını. Sitemim sanadır yar. Caddelerde Eylül yağmurları, toprağa düşen ilk damlada kayboluş ve o ilk koku. Çiğdem çiçeklerinin boynu bükülmüş, toprağın üstü çisil çisil, yüreğimin kökü balçık. Sitemim sanadır yar. Sokak başlarında kalmışlığım, iliklerime kadar ıslanmışlığım ve acıya alışmışlığım esiyor. Damarlarıma ihanet doluyor yar. Sitemim sanadır yar. 19'umda değildim, 29'umda da. Ömür çisil çisil tükeniyordu yar. Rayların arasına akıyordu, gidiyordu sıkışan bütün kederlerim, bitiyordu dertlerim. Sitemim

alem ağlıyordu. Bulutlar gibi yağıyordu. Şehrin uzak bir köşesinde yine annem ağlıyordu. Giderken ben büyük acılarla, bir çakmağın ürküten sesiyle, fitilin ucuyla tutuşarak, taşındaki ilk kıvılcımla yanarak, kül olan yüreğimle giderken ben el sallamıyordum bile. Yeni bir hayatı tutuştururken sen, sitemim sanadır yar, sitemim sanadır yar, sitemim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
4: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, eski stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

akşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sad.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ÖSYM, 2026 YKS alan yeterlilik testlerinde matematikte bir sorunun cevabını değiştirdi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler testinde bir soruyu iptal etti. Puanlama, geçerli sorular üzerinden yeniden yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde asansör zorunluluğu, emsal hesapları, yeniden ruhsatlandırma ve tadilat işlemlerini yeniden düzenleyerek resmi gazetede yayımladı. İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gece 1.30'da kapanacak, 3 saat sonra saat 4.30'da yeniden açılacak. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi bu duyuruyu yaptı. CHP lideri Özgür Özel, Financial Times'ta Erdoğan'ın muhalefete baskılarının Türkiye demokrasisi ve NATO müttefikleri için tehdit olduğunu yazdı. Türkiye'nin demokratları dışarıdan demokrasi ithal edilmesini istemiyor. Değişim halkın iradesiyle olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun insan hakları eleştirilerini siyasi ikiyüzlülük ve yüzsüzlük olarak nitelendirerek İsrail yönetimini insanlık düşmanı yeni naziler olarak tanımladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan, Christian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Elbilal Toure ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı. Kulüp katkıları için teşekkür etti. Sakaryaspor, Enes Zengin'in yeniden başkan seçilmesiyle yönetimini belirledi. Kulüp 2026-2027 sezonunda Nesin'e ikincilikte mücadele edecek. Trabzonspor transfer döneminde 4 profesyonel futbolcuyu kadrosuna kattı. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa 6228 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava batıdan doğuya az bulutlu ve açık olacak. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber, Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

yağmada iler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser ya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Hasan Usta'nın yeri.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Hadi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
1: Reklamları dinlediniz.

rüyamdım, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime. Sen benim rüyamdım,

çok uzaklara,

0: yanıp gidiyorum, sessiz sedasız.
1: Burası Radyo Moda.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

erkeklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi. Çok şey söylemek isterdim. Çok şarkı söylemek isterdim veya yazmak isterdim.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle...

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?